0: Bursa Radyo F.
1: Son 2 3
2: Ne seveni ne de gideni hepsinden vazgeçtim. Aşklarım dillere düştü sayenizde. Buymuş aşk bestesi dedikleri. Ne dünyayı yakarım ne de kırarım kadehleri. Sevgiye inanmaz oldum sayenizde.

en çaresiz bir anda güçlü olabilirsem, ağlamak üzereyken eğer gülebilirsem ve o en çok sevdiğim bir gün seni terk etse, aşka boyun eğmeden dimdik durabilirsen, o zaman korkma dostum, her zorluğunu yenersin. Seni kimse yıkamaz, yaşamında lidersin. Radyo

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol, kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et, hiç tanımadığın birine candan bağlan.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var.

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: diyorlar bana.
1: Bursa Radyo F.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklam. Radyo
1: S. Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Siya Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Siya Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. siyahotel.com.tr.
1: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

0: Reklam. Radyo S. Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
2: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
3: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

Bursa Radyo S.

Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.

0: reklam. Radyo S.
1: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
2: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
3: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
4: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
5: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
6: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
7: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
8: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
9: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
10: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
0: Reklam. Radyo
11: dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sunar.
12: Bazen böyle haberleri okuyoruz işte, mesela erkeğinize aşık edin falan filan. Mesela öyle haberler denk geliyor. Ben okuyorum, ulan diyorum, hangi erkekten bahsediyor bu? Yani bizde böyle bir erkek yok. Daha güçlü bir evlilik için yapmanız gereken 5 şey demiş. Instagram. Ona dikkat edeceksin. DM'ye falan filan. Kadınların tek istediği bazen eşleriyle konuşmak ve sohbet etmektir. Ancak erkekler bir şey hakkında derin derin düşünürken genellikle sessiz kalma eğilimindedir. Çünkü iki iş aynı anda yapamıyoruz. Hem konuş hem düşün. Oho! İstediği kirayı alamayınca dükkanın önüne kamyonla toprak döktü. Direkt uğraşmayıp mesela füzeyle dalsaydın.
13: Mahmut'la namütenahi muhabbet.

0: 6 burası Türkiye'nin en hayat dolu radyosu ve bugün de en amütünahi muhabbetteki beraberliğimiz başladı. Ben Deniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Perşembe gününü öğlenle buluşturacağız sizlerle. Haftanın uzun günlerinden bir tanesi, dışarıda yine sıcak bir hava var. Gelin efendim 2 saati paylaşalım, sizler de programa katılın. WhatsApp hattımız devrede 0533 155 4000, 0533 155 4000 WhatsApp hattımız. Yine Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazdığınızda oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Hoş geldiniz.
1: Bursa Radio S.

Aski Radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Efendim, günde kaç defa banka hesabınızı kontrol edersiniz? Soralım size. Bakar mısınız böyle sık sık? Daha çok böyle maaş günleri falan kontrol edilir herhalde. En güzel bildirim hesabınıza para geldi bildirimidir. Onun tadı bir başkadır. Yani yukarıdan böyle süzüle süzüle iner telefonda. Hesabınıza para geldi. Bir tane banka vardı. Yani hala var. Şu onda mesela bildirim geliyordu şey. Hesabınıza para geldi, hadi ödeme yapalım. Lan bir dur. Bir soluklansın, bir beklesin. Hemen harcamaya yönlendiriyordu. Sonra onu değiştirdiler. Efendim bakınız, psikologlara göre banka hesabını sürekli kontrol etmenin sebebi buymuş. Gün içinde farkında olmadan, ya kaç defa kontrol edilebilir ki banka hesabı, bakayım. Bana bildirim gelirse, o bildirimde şey, hesabınıza para geldi diye yani. Gün içinde farkında olmadan banka uygulamasını birkaç kez açıp hesap bakiyesini kontrol edenlerin sayısı giderek artıyor demiş. Bakiyede bir şey yok diye mi acaba? İlk bakışta bu davranış yalnızca harcamaları takip etmek gibi görünse de uzmanlara göre arka

aslında çok daha derin psikolojik nedenler bulunabiliyor. Çocukluğumuza iniyoruz, hayırlı olsun. O çikolatanın parasını vermediler. Bugün böyle olduk, uygulamadan alamıyoruz kendimizi. Finansal psikologlar banka hesabını sık sık kontrol etmenin her zaman para eksikliğinden kaynaklanmadığını belirtiyor. Bazı kişiler için bu davranış geleceğe karşı kendini güvenli hissetmenin bir yolu olurken, bazıları içinse kısa süreli bir rahatlama ve kontrol hissi sağlıyor. Para var, huzur var. Sonra bir daha şey denir, parayla saadet olmaz. İşte önce sağlık, ya tabii ki önce sağlık. İşte bak, bütün zenginleri dinle, hepsinin şeydir hikayesi yani. İşte bu saadet var ya, bu saadet mesela işte aile şeyini, tüm zenginliklerin ötesinde. E tamam, bırak o zaman zenginliği, diğer zenginlikleri, kal ailenle. Bunlar hep söylüyoruz, kapitalist sistemin efendim fakirleri oyalamak için sunduğu. Hani aman sesleri çıkmasın, bunlar oy... Abi siz çok daha mutlusunuz bak, mis gibi böyle, bizde para var ama huzur yok. Böyle bir şey vardır yani. Hep de bu örneği veririz ondan sonra. Fakir depresyonu, zengin depresyonu diye. Fakir depresyonu evden çıkamaz. Çıkacak çünkü cepte bir şey yok. Öyle duvarlara baka baka, pencereye baka baka düzelmeyi bekler. Zengin depresyonu öyle mi? Adam tekneye biner, yatına biner. Şöyle elinde artık keyfine göre içeceğiyle beraber denize açılır. Sorsan depresyondayım ya. Bu iyi geliyor bana böyle be. Vallahi böyle işte deniz havası falan filan. Hani adalet? Finansal psikolog Brad Klons'a göre insanların parayla kurduğu ilişki büyük ölçüde çocukluk yıllarında şekilleniyor demiş. Erken yaşlarda gelişen finansal inançlar yetişkinlikte para yönetimi alışkanlıklarını da etkiliyor. Uzmanlara göre bilinçaltında param yetmeyebilir düşüncesini taşıyan kişiler, hepimiz, banka hesabını tekrar tekrar kontrol ederek kendilerini güvende hissetmeye çalışabiliyor. Bu nedenle bakiyeye bakmak yalnızca para miktarını görmekten çok psikolojik bir güven arayışına dönüşebiliyor demiş. Uzmanlar hesap bakiyesindeki artışı görmenin bazı kişilerde dopamin salgılanmasını tetikleyebileceğini belirtiyor. Bence herkes de dopamini tetikler. Hani böyle şey, maaş zamanı falan geliyor, hesabına bakıyorsun, bayağı bayağı para var. Hani şeyden önce yani nedir? Maaş yatmadan önce de mesela bayağı para var. Hani o zaman daha keyifli oluyorsun yani. Özellikle tasarruf yapmaya başlayan veya gelirinde artış yaşayan kişiler hesaplarındaki yükselişi gördüklerinde kısa süreli bir ödül hissi yaşayabiliyor demiş. Tabii kısa süreli. Hani sonrasında ödemeler, mödemeler, işte faturalar, ne bileyim varsa kira, araba, maraba derken o ödül hissi bir 15-20 dakika sonra böyle bir derin bir yıkım da getirebiliyor. Yani onu da unutmamakta fayda var. 10.23 saatler. Hanımlar beyler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu, Radyo S95.6 burası. Neriman bizim ekibe, ya vallahi sıradaki şarkıların hepsi sizin olsun. Başka bir şarkı var zaten ondan. Ne bu? PowerX mi? Yangın söndürme sistemleri çalışanlarına hepinize kolay gelsin arkadaşlar. Mevsimindeyiz, sizin işler biraz daha yoğundur bu ara. Erdal, Akçalar'da 35 saattir gram su yok demiş. Hem de hiçbir yerde. Dün evet böyle bir durum yaşadık. Bizde de yoktu. Mesajda gece 00'la 23.50 arasında öyle bir şey yazıyordu. Hani genelde öyle olduğu zaman 23.50 olmadan sular gelir. Ama akşam bekle bekle yok. Bekle bekle yok. Hani bir açıklama da yok. Sosyal medyaya baktım biraz. Sosyal medya coşmuş zaten. Bak, buzkiyi arıyoruz. Her aradığımızda bekleyenler arasında sıra numaramız 60'lardan başlıyor diyor. Bak, kimsenin umurunda değilmiş. İnsanların artık sabrı tüken... Geldi mi sular bu arada? Bizde dün gece 2 gibi falandı galiba, geldi. Gelmeye başladı daha doğrusu. Tam geldi demeyelim de. 2'ye doğru bir ses gelmeye başladı önce. En güzel ses odur böyle. Çeşmeyi açtığıma tıs diye. Dersin ki burada bir hareketlenme var. Ondan sonra bir daha zaten bir gümbürdemeye başlar. O sular ilk geldiğinde o çeşmenin coşması, haldır haldır oraya saldırıyor, buraya saldırıyor. (Gülüyor)
Yusuf hesapta 100 bin ve üzeri para varken diyor bir yere 1000 lira göndereceksem sıfırları 50 kez sayıyorum. Ama hesapta 5-6 bin lira varsa zaten saymaya gerek yok. Yanlış yazsam da banka uyarıyı veriyor. Banka uyarı bile vermiyor. Direkt kırmızı şey yazıyor orada. Hani bakiyenin üzerinde bir şey yazdığın zaman direkt hani uyarıya bile ihtiyacın yok. Fazla yazdın diye. Senin ne haddini o parayı göndermek? Bakiyeni görmüyor musun? Neyin kafasını yaşıyorsun? Hani o yüzden onları söylemek istiyor. Direkt kırmızı yazıyor zaten. Pekala bir adet Hande Yener dinleyelim, ardından devam edelim.

Kral Dudak Radyomuzda. Teknoloji hayatımızın her alanında mevcut ama başımızda da bela. Bakınız. Hemen kontrol edin çağrısı yapılmış efendim. Evinizdeki televizyon siber saldırıların parçası olmuş olabilir. Ne yapayım olduysa ya? Ne yapayım? Gerçi benim televizyonda Allah'tan kamera yok. Yani oradan beni izleyemezler. Ha, hesap mesap onu patlatabilirler mi? O yani evet. Risk mi dersen de risk ama yapacak bir şey yok. Ya bir de hep biz mi arkadaş? Yani bu bak mesela FBI ve Google'ın ortak yürüttüğü operasyon kapsamında diyor. Bu Google ne işe yarıyor? Sen televizyonu yapıyorsun. Bendeki de mesela Android televizyon. Ama benim koru. Koru kardeşim yani ben sana para vermişim önce. FBI ve Google'ın ortak yürüttüğü operasyon kapsamında 2 milyondan fazla cihazı kullandığı belirtilen NetNut adlı bir proxy ağı çökertildi. Operasyonda yüzlerce alan adına el konulurken zararlı yazılımlar dağıtan uygulamalar da devre dışı bırakıldı. Uzmanlar bu ağda bazı Android tabanlı televizyon ve televizyon kutularının da kullanıcıların haberi olmadan yer aldığını belirtiyor. Geliyormuş bana gece FBI. Sende bu var, var. Haber açıyorum, izliyorum. Başka bir şey yok bende. Araştırmalara göre özellikle güvenlik güncellemesi almayan veya güvenilir olmayan yazılımlarla satılan Android tabanlı TV kutuları daha büyük risk taşıyor. Cihaza zararlı yazılım bulaştığında kullanıcı çoğu zaman herhangi bir belirti fark etmiyor ve televizyon normal şekilde çalışmaya devam ediyor. Nasıl bulaşıyor bu? Nereden bulaşıyor? İndiriyor muyuz bir yerden? Proxy proxy diyorsun bak. Siber güvenlik araştırmacıları KimWolf adı verilen zararlı yazılımın dünya genelinde yaklaşık 1.8 milyon Android tabanlı televizyon kutusu ve tablete bulaştığını tespit etti. Zararlı yazılım bulaşan cihazlar normal şekilde çalışmaya devam ederken sahiplerinin haberi olmadan siber saldırganların kontrolüne giriyor. Benimle aynı diziyi izliyorlar mesela, aynı filmi. Ya tabii o kadar basit değil de. Uzmanlara göre saldırganlar ele geçirdikleri bu cihazları aynı anda tek bir hedefe yönlendirerek internet sitelerine ve çevrim içi hizmetlere yoğun veri trafiği gönderiyor. Ha sen televizyon izliyorsun ama arka tarafta böyle senin adına birileri bazı sitelerde geziyor. Nedir işte izlenirliği artsın, reklam geliri artsın gibi gibi. Bu sadece iyi niyetli olan kısmı. Yani kötünün iyisi öyle söyleyeyim. Bu durum hedef alınan internet sitelerinin yavaşlamasına veya tamamen erişilemez hale gelmesine neden olabiliyor. Abi daha farklıymış bu. Yani kullanıcı evinde televizyon izlemeye devam ederken cihazı arka planda farkında olmadan bir siber saldırının parçası olarak kullanılabiliyor. Yani benlik bir şey yoksa şey yapmayalım. Yani benlik bir şey yoksa derken hani böyle hesaptır mesaptır, kredi çekme, ne bileyim kredi kartını ele geçirmen öyle bir şey yoksa siz takılın arkada. Ne yapayım abi yani? Ben bunu nasıl söyleyeceğim? Ben son kullanıcıyım. Oturup proxylere mi bakacağız teker teker? Tekrar sıfırlayacağız mı cihaz yani? Arkada o hangi siteye giriyorsa girsin. Bana ne? Yani benlik bir şey yoksa bana ne yani? Hani bana böyle virüs bulaştırmıyorsa, benim hesapları kontrol altına almıyorsa gelsin. Ne yapalım çocuk yani? Heves etmiş. Zararlı yazılım bulaşan cihazlar çoğu zaman normal şekilde çalışmayı sürdürdüğü için kullanıcılar herhangi bir sorun olduğunu anlamayabiliyor. Ancak arka planda çalışan zararlı yazılım cihazın işlem gücünü ve internet bağlantısını saldırılar için kullanabiliyor demiş. Yani çok bizlik çok fazla bir şey yok hakikaten. Sadece bakacaksın internet böyle şeyse düştüyse hızı falan. Onları bir kontrol et. Eğer öyle bir şey varsa da. Ne bileyim uygulamaları falan işte sil yani. Ha televizyonu nasıl kontrol edebilirsiniz demiş. Tamam bilmediğin uygulamalar falan varsa orada. Bir defa bilmediğin uygulama zaten televizyonda olmasın. Allah korusun belli olmaz. Bir kanal açayım dersin misafirler vardır. Bambaşka bir kanal çıkar karşına. Sıkıntı büyük olur. Yeşil sahalarda görmek istemediğimiz manzaralar. En kötü yani şunu yapın diyor. Böyle bir hani kendiliğinden çalışan uygulama falan varsa olağan dışı. Ondan sonra internet falan bayağı yavaş gidiyorsa televizyonda bir fabrika ayarlarına döndürün diyor. Güncelleme yapın diyor. Fabrika ayarlarına dönmesi de ayrı bir dert ya neyse. Öyle bir şey varsa yapacağız artık kaçış yok. Evet çok büyük bir risk değil bizim için sadece televizyonu yavaşlatıyor, interneti yavaşlatıyor. Arka planda birileri başka sitelere girip çıkıyor senin televizyon üzerinden. Durum böyle sevgili dinleyenler.
Evet, 10.34 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S95.6 burası. Perşembe gününü öğlenle buluşuyoruz sizlerle. Özgür kolay gelsin Mahmut Bey, herkese kolay gelsin. Mutlu günler dilerim demiş. Bu nasıl bir enerjidir bak, mesajdan buraya geliyor. Pekala, 0533-155-4000. 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerdeyiz. Kısa bir ara devam edeceğiz, ayrılmayın.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la Namütenahi Muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo S.
2: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
3: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444-3283'ten ulaşabilirsin.
0: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. siyahotel.com.tr.
4: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
5: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
6: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
7: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Reklam. Radyo S.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la Namütenahi Muhabbet devam ediyor.
8: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

radyonuzdaydı. Evet. Hayatımızda pek çok sorunun çözümünü internette buluyoruz biliyorsunuz. Buna sağlık da dahil ama özellikle hep söylüyoruz aman sağlık konusunda uzak durun diye. Alışverişleri internet yapıyoruz falan filan. Bakınız bu da ev siparişi. İnternetten sipariş ettiği evi bir saatte inşa edip işine yerleşti. Bu mu? Bu var ama burada da var ya. Bu tiny house falan da değil ama böyle daha bir şey gibi. Nasıl derler onlara? Yazıyor mu burada bakalım. Bir adam internetten ev sipariş etti. Alışılmışın dışında olan bu alışveriş biçim başarılı bir şekilde gerçekleşti ve sipariş ettiği ev adamın eline ulaştı. Demonte olarak. Çok bilindik bir mağaza o değil tabii de o geliyor insanın ağzına, aklına. Ev alıyorsun, ev demonte geliyor, sen montajlıyorsun. Arjantin'in Santa Fe eyaletinde yaşayan bir çift kiralık evlerinin sözleşmesi bitmek üzereyken hayatlarının en büyük barınma kriziyle karşı karşıya kaldı. Ev sahiplerinin mülkü 6 ay içinde boşaltmalarını istemesi üzerine ne yapacağını bilemeyen aile yeni ev bakacaksın. Bir de 6 ay çok uzun bir süre zaten yani. Bulursun. Geleneksel yöntemlerle ev inşa etmenin hem çok pahalı hem de çok uzun süreceğini fark etti. Tam her şeyden ümidini kesmişlerken aradıkları çözümü binlerce kilometre uzakta internet üzerinden verdikleri sıra dışı bir siparişte buldu. Ev sahibi Leticia, Arjantin'deki yerel inşaat maliyetlerinin bütçelerini fazlasıyla aştığını fark etti. Bölgede geleneksel bir betonarme evin metrekare maliyeti 1400 doları bulurken, yerel prefabrik evler bile metrekare başına 1000 ila 1200 dolar arasında değişiyordu. Çareyi Çinli bir modüler ev üreticisinde bulan çift, maliyeti inanılmaz bir seviyeye çekmeye başardı. Çin'den sipariş ettikleri 72 metrekarelik evin metrekare maliyeti nakliye dahil sadece 700 dolara denk geldi. Bu da çok az değil ha söyleyeyim bak. Üretim süreci, deniz yoluyla okyanus aşırı nakliye, gümrük vergileri ve kurulum da dahil olmak üzere her şey aileye toplamda 50 bin dolara mal oldu. Ondan dedim yani ben bunu daha uygun fiyata biz... Var benim arkadaşlar var bu işte. 50 bin dolar bir dakika ne kadar ediyor? Şuradan bakalım hemen yuvarlak bir şekilde. 50. Oo, bu çok para. Yani çok para derken böyle bir ev için. Bence. Aile risk almamak için tüm tasarım sürecini Çinli üreticiyle internet üzerinden milimetrik olarak planladı. Gümrük ve ithalat prosedürlerinde ise hiçbir sürprizle karşılaşmamak adına uzman bir ithalatçıyla işbirliği yaptı. Abi kargoyu veriyorlar geliyor işte daha ne bu kadar. Amma kımkımladınız ha. İlk mesajın atılmasından evin Arjantin'deki araziye ulaşmasına kadar geçen toplam süre sadece 4 ay oldu. Dev bir konteyner içinde. Zaten evde konteyner. Hah konteyner evet. Konteyner gibi yani. Dev bir konteyner içinde aileye ait arsaya indirilen evin kurulumuysa kelimenin tam anlamıyla bir hız rekoru kırdı. Dar bir arazi olmasına rağmen profesyonel bir inşaat ekibine ihtiyaç duyulmadı. Çift aile yakınları ve arkadaşlarının yardımıyla adeta bir origami gibi katlanmış halde gelen evi sadece bir saat içinde tamamen açarak oturuma hazır hale getirdi. İyi güzel temel memel peki bunu giderler mi derler? Kanalizasyon falan filan ne yaptı? Su ne yaptınız onlara? Dışarıdan bakıldığında sıradan bir evi aratmayan bu 72 metrekarelik modüler yapının içi akıllıca tasarlanmış işlevsel özelliklerle dolu. Tamam geniş iç mekan demiş. Tak çalıştır tesisat. Elektrik, internet ve su boruları gibi tüm altyapı tesisatları Çin'deki fabrikada hazır olarak döşenmiş durumda tek yapılması gereken ana hatta bağlamak. Tamam da evladım ana hattı oraya nasıl çektin? Bizdeki asıl merak ettiğimiz konu bu yani. Tamam evdeki her şey hazır. Bunlar da zaten hazır bir şey yapıyor ama bulunduğun yerde yani evi koyduğun yerde bu altyapıyı nasıl yaptın? Bir de belediyeler çok sıcak bakmıyor buna bak günümüzde söyleyeyim. Bizde zaten çoğu şey kaçak olarak görülüyor. Tarla marla varsa eyvallah yoksa sıkıntı. Tamam Arjantin eyvallah da bir yere kadar. Çelik bir iskelet üzerine inşa edilen evin iç panellerinde tamamen organik ve sağlıklı bir malzeme olan bambu lifleri kullanılmış. Taşınabilir lüks diyor ama o taşınabilir lüks bilmiyorum fiyat araştırmasını iyi yapmamışlar. Bence Türkiye'de daha hesaplı olurdu. Yani orada 2,5 milyonu falan buluyor. Bir konteyner ev yani alt üstü. Bizde bir dünya tiny house var kardeşim onlardan pazarlar. Benim şekil olarak daha iyi yani. Bir de bunu yazın ne yapacağız? Cayır cayır yanar bir ya. Neyse efendim bu şekilde çözüm bulmuşlar. Artık Arjantinli çiftin kendi evleri var.
kira ödemeyecekler. Arsa kısmını nasıl çözdüler onu bilemiyoruz. Gece kondu mudur? Ya da bir bahçeye mi çöktüler? Onunla ilgili detay vermemişler ama en azından artık bir evleri var. 10.49 saatler hanımlar beyler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S95.6 burası. Perşembe gününü öğlenle buluşturuyoruz sizlerle. Haftanın uzun günlerinden bir tanesi. Sinem kolay gelsin Mahmut Bey. Herkese iyi günler dilerim demiş. Teşekkür ediyorum, sağ olasın. Şimdi bir Derya Ulu dinleyelim. Hemen ardından devam edelim yine.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenay muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Bakınız, yeni kuşaklar daha hızlı yaşlanıyor denmiş. Adamların görmediği bir şey kalmadı ki. Şu genç ömürlerinde. Amerika'da yapılan yeni bir çalışma, genç kuşakların biyolojik açıdan önceki nesillere kıyasla daha hızlı yaşlanıyor olabileceğini ortaya koydu. Mesela kendi adıma çok genç kuşak sayılmam ama çok öyle yaşlı kuşak da sayılmam. Öyle düşünüyorum hayatımı. Çünkü arkadaşlarımızla beraber hatta düşünüyoruz. Hakikaten görmediğimiz bir şey kalmadı yani. Ekonomisinden tut. Ya pandemi yaşadık biz ya. Pandemi yaşadık yani. En son 1200'lü yıllarda, 1300'lü yıllarda görünenleri biz burada yaşadık yani. Bir görmediğimiz uzaylı kaldı. Muhtemelen onlar var. Gizliyorlar kendilerini. Bir zombiler kaldı. Uzaylılar konusunda hep söylerim. Yani ben var olduklarına inanıyorum ama ne tür bir profil onu bilmiyorum. Hani hep böyle bize filmlerde gösterilen türden midir değil midir, o konuda kafada şüphe var. Ama insanlara baktığımız zaman muhtemelen az çok insanlara benzetiyorlar. Çünkü ilişkiye girenler var uzaylılarla. İki ablamız biliyorsunuz, bir tanesi İzmir'den, bir tanesi ya İngiltere'ydi ya Amerika'ydı. Baya baya romantik ilişki yaşadılar. Yani onlar bize romantik dedi. Biz artık ne yaşandığını bilmiyoruz. Benim bu durum erken yaşta kanser gelişme riskini artırabilir denmiş. Son yıllarda 20'li, 30'lu ve 40'lı yaşlardaki kişilerde kanser vakalarının artması bilim insanlarını bu eğilimin nedenlerini araştırmaya yöneltti. İşte tamam, nedenleri saydık zaten az önce. Diğer taraftan gel, mesela bir kalp krizi vakası var önceden. Erkeklerde 55 yaş ve üstü riskli olarak görülürdü ama günümüze baktığımız zaman 45'e kadar düştü, hatta 40'a kadar düştü maalesef. Hani öyle yaşıyoruz ama nasıl yaşıyoruz, gel sor. Gel sor demeyeyim, zaten sen de aynı şeyi yaşıyorsun da. Amerika'daki Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırmacılarının yayımladığı yeni bir çalışma, genç kuşakların biyolojik açıdan önceki nesillere kıyasla daha hızlı yaşlanıyor olabileceğini ve bunun erken yaşta kanser gelişme riskini artırabileceğini ortaya koydu. Ne yediğimiz gıdalar gıda, ne içtiğimiz sular su, hava ayrı bir şey. Mesela bir tane haber vardı, rahatlamak için derin nefes alın diye bahsediyordu. Az önce gözüme çarptı. Derin derin nefes almaya kalksak öksürmeye başlıyoruz. Yani daha ne yapsın bu yeni kuşak, daha ne yapsın yani? Bilim insanları takvim yaşı ile biyolojik yaş arasında önemli bir fark olduğunu vurguluyor. Takvim yaşı kişinin doğumundan bu yana geçen süreyi ifade ederken, biyolojik yaş dokuların, organların ve vücut sistemlerinin ne kadar yıprandığını gösteriyor denmiş. Bu nedenle aynı yaşta iki kişinin biyolojik yaşı epey farklı olabiliyor. Bir de artı tabii bu işin teknoloji boyutu var günümüzde. Artık teknolojiyle beraber iyiden iyiye yavaşladık. Ağır bir hayat sürdürüyoruz hareket anlamında. Bütün iletişimi teknoloji üzerinden kurmaya çalışıyoruz. Bu da bizi sosyalleşmeden uzaklaşıyor. Biz sosyal medyayı sosyalleşme olarak algıladık. En büyük hatalarımızdan biri bu oldu. Ama ısrarla bunda devam ediyoruz. Yapacak bir şey yok, hayatın gerçeklerinden bir tanesi. Sosyal medyayı yok saymayı saymamamız gerekiyor. Ama ve lakin sosyal medya sosyalleşme yeri değil yani. Bunu da anlamamız gerekiyor. Hal böyle. Hareketsiz beden, zayıflamış beden, ne bileyim güneşe, çık güneşe mesela, al bende yoktu, güneş alerjisi başladı. Güneşe çıkamıyorum, nedir, krem sürmem gerekiyor, 50 faktör. Benim gibi bu sorunu yaşayan bir dünya insan var. Özellikle saçı az olanlar. Tepeden güneş böyle koydu muydu ışığı, valla şekilden şekilde giriyoruz yani. Hal böyle olunca tabii ki biyolojik yaş falan filan hak getire, çöküyoruz yani. Yapacak bir şey yok. Böyle devam edeceğiz edebildiğimiz kadar. Günaydın Mahmut Beyciğim. Sağlık, huzur ve bol dinleyicini geçsin yeni günün demiş sevgili Hasan. Teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Bugün de mikrofonun hep açık. Abi hep de değil de böyle 12'ye kadar oldu mu yeter. Bir de bak akşamüstü bunun televizyon faslı var çünkü. 2 buradan, 1 saat 20'de oradan gırtlak kalmıyor. Hani bir yere kadar açık kalsın. Enerjin hep yüksek olsun demiş. Eyvallah, sağ olasın. Bu arada internet alışverişlerinde de dikkatli olmak lazım. Bazen sepete ekle diye çıktığımız yolda kredi kartı ekstresi bize beni neden unuttun diye türkü söylüyor. Yo, bizi hatırlatıyor bakiye yok diye. Keyifli yayınlar, bol kahkahalı ve müzik dolu bir gün diliyorum demiş. Efendim iyi gezmeler olsun. Nasıl İngiltere'de havalar? Keyfiniz yerinde mi orada? Sizinkileri ağırladık biz de. Bir adet dinleyelim. Şu Nick Binler'i dinleyelim. Yeni saate merhaba diyeceğiz az sonra zaten. Saat başı öncesinde gelsin. Burada yalnız şu ritim hatasını niye görmediler? Hadi canlı performansta anladık. Gözden kaçtı. Kabul eyvallah ama bu işin hani bu radyo edit dediğimiz işte ne bileyim yani editlenmiş halini gönderirken niye düzeltmediler?
Niye hala konserdeki haliyle karşımızda onu bilmiyorum. İki yerde muazzam bir ritim hatası. Evet, düzenleme tamam, yapay zeka falan filan diyorlar ama güzel. Yani güzele güzel demek lazım. Yani yapay zeka düzenlemesi, daha doğrusu komple yapay zeka değil de neyse. Bir sonraki mesajlarımda çalışma saatlerine dikkat edeceğim demiş Hasan. Eyvallah. 0533 155 4000 0533 155 4000 WhatsApp hattımız. Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerdeyiz. Kısa bir reklam arası devam edeceğiz. Ayrılmayın.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo S.
1: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
0: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
2: Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
3: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.
0: Reklam. Radyo Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.

0: Acil Radyonuz'daydı. Hanımlar beyler, namütün ayı muhabbet devam ediyor. Bakınız, Amerika'ya gidiyoruz. Bunlar niye böyle ya? Kimler olduğunu anlayacaksınız şimdi. Bakınız, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir polis merkezinde, Louisiana eyaletinde bir polis merkezinde gece yarısı sularında yüksek güvenlikli ana giriş kapısının hareket sensörleri ve alarm sistemi devreye girdi. Ortalık karışıyor. Şimdi mesela Amerikalılar bu konu çok hassastır, acımazlar. Bölgede konuştuğu nöbetçi memurlar emniyet binasına yönelik olası bir fiziksel sızma girişimi şüphesiyle anında kırmızı alarma geçti. Çevre emniyetini alan ve silahlarını dolduran özeltim ekipleri güvenlik kameralarını saniye saniye incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde binanın havalandırma tünellerinden ana kumanda odasına sızmaya çalışan şüpheli bir karaltı tespit edildi. Düşün, gecenin bir yarısı. Operasyon başlatan ekipler havalandırma borusunun çıkışında sokakta yaşayan sarman cinsten bir kediyle karşı karşıya. Peki hiç anlamamışlar mı onu, yani kedi oldu, tamam karartıyı görüyor. Hani oradan cüsse falan belli olmuyor mu yani? Efendim, havalandırma borularına sığınan firari kedi boruların içinde ilerleyerek doğrudan komiserin odasına açılan menfeze kadar ulaşmıştı. Bayağı da şey, inatçı, hırslı. Emniyet yetkilileri tarafından, hani genelde ne dedik? Amerikan polisi bu konularda serttir. Böyle ona itiraz edildiği zaman falan çokça böyle cinayet, hani öldürme olayı da görmüşüzdür yani. Bazen çok tepki toplarlar hatta. Bu defa ne oldu diye merak ediyorsanız eğer, emniyet yetkilileri tarafından binada geçici olarak misafir edilen şüpheli kediye memurlar tarafından mama ve su ikram edildi. Efendim, gündüz yapacağız soruşturmasını. Tamam, binanın güvenliğinden falan bahsetmişler. Artık karakolun maskotu haline gelen kedi hakkında herhangi bir adli işlem yapılmamış efendim. Ama yine onlar bir yere bir not almışlardır. Bu sarmanın fotoğrafını çekin. Bir bakın bakalım GBT'de başka bir şeyler çıkacak mı? Yani onlar öyle ara ara bir şey yapmıştır yani. 11.08 saatler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosunda. Efendim, perşembe günü öğlenle buluşturuyoruz sizlerle. Haftanın uzun günlerinden bir tanesi biliyorsunuz. Oo, bir nazarlık alalım lütfen. Her şey çok güzel. İngiltere'den fotoğraf da geldi. Bayrak şapkaya asılmış. As bayrakları, as. İyi tatiller efendim. Gözümüz yok valla. Hakikaten yok. İmreniyoruz, öyle söyleyeyim. Burhan, kolay gelsin Mahmut Bey, iyi çalışmalar demiş. Teşekkür ediyorum. Ben bak, bu şarkı da güzel. Bir Hakan Peker çalacağım. Onu ben size direkt göndereyim hatta. Yenilerden öyle bir, onu dinleyelim. Ardından da devam edelim yine.
1: Seni sevdim, severim.

Neget Radyonuz'da. Efendim bakın, dev robotlar koca bir mahalle bastı. Gelecek de bir gün gelecek. Bak, bu iş savaşa doğru gidecek. Gerçi bu öyle değil de, bu başlık biraz yanlış olmuş bence. Biraz da dikkat çekmek amacıyla. Amerika'nın Texas eyaletinde robotik sistemlerle inşa edilen 100 konutluk ilk 3D mahalle tamamlandı. Dev yazıcı robotların özel çimento karışımıyla duvarlarını ördüğü evler kasırgalara karşı dayanıklı yapısıyla öne çıkıyor. Hani robotun yaptığı evde oturmak, yani tabii yani artık iş oraya gidiyor da. Ya, ne bileyim, insan yine de bir sarı kola işler mi acaba? Bizde adettendir ev yaparken şarttır, olmazsa olmazdır o. Amerika'nın Texas eyaletinde teknoloji şirketi Icon ile inşaat firması Liner ortaklığında hayata geçirilen ve 3D yazıcı teknolojisiyle inşa edilen 100 konutluk mahalle tamamlandı. Proje, inşaat sektöründe robotik sistemlerin büyük ölçekli kullanımına yönelik önemli örneklerden biri olarak gösteriliyor. Projede 14 metreden geniş Vulkan adlı 3D yazıcı robotlar kullanıldı. Dijital yapı planlarını takip eden robotlar, özel çimento karışımını katman katman dökerek evlerin dış duvarlarını birkaç gün içinde tamamladı. Bak, bütün iş sektörlerine el attılar. Hani inşaat sektörü olur mu kardeşim, robotla ne alaka dersin, oraya da el attılar. Bak, hepimiz işsiz kalacağız, bak hepimiz. Bir muhtemelen berberler bu konuda şanslı olacak. Ben bir robot berberin önünde, ne bileyim, hani en azından bir sakal tıraşı olmak istemem yani. Hani usturayla. Birden bir devrelere bir şey olur, devreler ısınabilir. Yani normalde de risk var, yok değil ama. Hani bir robotlara yani. Allah korusun, dur. Geçelim bu kısmı. Duvarların inşasının ardından çatı, pencere, elektrik tesisatı, sıhhi tesisat ve iç dış mekan düzenlemelerini ise insan ekipler tarafından gerçekleştirilmiş efendim. Paylaşmışlar işi. Projeyle Amerika'da yaşayan konut açığına çözüm üretilmesi, nitelikli iş gücü eksikliğinin etkilerinin azaltılması ve inşaat sürecinin hızlandırılması hedeflendi. Burada nitelikli iş gücü falan filan derken işte daha az maaş diyelim biz ona. Katmanlı üretim yöntemi sayesinde malzeme israfının azaltıldığı, aynı zamanda geleneksel yöntemlere göre daha verimli bir inşaat süreci elde edildiği belirtiliyor denmiş. Kasırgalara da daha dayanıklı olarak tasarlanmış. Böyle şey var, bildiğin yazıcı evi örüyor ya. Hani 3D ile oradan gidiyor robot, yazıcı robot. Dız dız dız dız oradan öyle. Peki bir ev kaç günde bitti acaba, onu yazıyorlar mı? Bak, programda okumuştuk, bir tane evi bir saate bitirdiler. Gerçi o demonte haldeydi de, evlerin şekilleri falan çok güzel bu arada. Robotlar ve insanlar birlikte çalıştı diyor. Az önce söylemiştik.

Ay ay ay ay. Pekala, göreceğiz. Sevgili Hasan, teşekkür ederim. Ülkemi bir nebze olsun temsil edebilmek bana onur verir. Tuncay Bey'e de selamlarımı iletin lütfen tabii ki. Öğleden sonra gezi programlarımız oluyor. Dinleme imkanı olmuyor Güne Bakan programını. Gezin efendim, gezin. Gezmek lazım. İmkanınız varken gezin valla. Biz de burada işte böyle iç geçirip iç geçirip oturuyoruz. Yani elimizden başka bir şey gelmiyor. Zuhal, ben o eve girmeye korkarım vallahi demiş. Yok yok, evlerin bak şimdi. Yukarıda Allah var, modelleri falan gayet güzel yani. Dayanıklılık konusu bilmiyoruz ama o da ilk kasırgadan sonra zaten meydana çıkar. Muhtemelen onun haberini de yaparlar. Evet, çok güzel bir şarkı. Bir Aydilge dinleyelim, hemen ardından devam edelim.

bu nedir ya? Şu navigasyon olayı var ya. Hep söylüyoruz bakın, hayatın en büyük kolaylıklarından bir tanesi kesinlikle. Mutlaka kullanıyoruz. Ben kullanıyorum en azından. Ama ne olursa olsun öncelikle bir yola bakmak gerekiyor. Bak zaman zaman kaza haberleri çıkıyor. Hatta ölümlü kazalar da çıkıyor karşımıza. Efendim bu sefer çatıya çıkmış. Onu nasıl başardınız? Çin'in dağlık ve engebeli coğrafyasıyla bilinen Neibu Chongqing kentinde. Kenti iyi tanımayan ve harita uygulamasına güvenerek yola çıkan bir otomobil sürücüsü. Efsane olmuş. Dik yokuşlar ve karmaşık köprülerin bulunduğu bir mahallede yönünü kaybetti. Navigasyon uygulamasının sağ dönün talimatına harfiyen uyan sürücü, havanın da karanlık olması sebebiyle yolun zeminini fark edemeyerek gaz pedalına bastı. Ancak sürücünün yol zannettiği yer aslında dağ yamacına inşa edilmiş tek katlı bir evin beton çatısıydı. Oğlum hiç mi araba sallanmadı, hiç mi şey takır tokur bir şey olmadı ya? Lambaları ne yaptın sen, nereye bakıyorsun sen? Bölgenin coğrafi yapısı gereği yol seviyesiyle aynı hizada bulunan evin çatısına arabasıyla giriş yapan sürücü, betonun çökme sesiyle neye uğradığını şaşırdı. Ev sahipleri ise oturma odasında televizyon izledikleri sırada tavandan gelen şiddetli gürültü ve sarsıntıyla büyük bir deprem yaşandığını düşünerek kendilerini dışarı attı. Bak bizde mesela ne oluyor? Özellikle köşedeki evlerde bu zaman zaman yaşanabiliyor. Hatta bir evin yine benzer bir şey derken böyle yine kot farkı falan filan, neyse aşağıda kalan ev yatak

Arasına kamyon girdi ya. Yani Allah'tan ölüm bölüm olmamıştı da o yüzden gülüyoruz zaten. Facia olabilecek bir durum. Gece yatıyorsun, tangur tungur bir ses var. Bir uyanıyorsun, araba yanında. Dörtleri yakmış bekliyor abi, hadi gidelim diye. Dışarı çıktıklarında evin çatısında kalmış lüks bir cip gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ve arama kurtarma ekiplerine bildirdi. Evet, dikkatli olmak gerekiyor dediğimiz gibi, ne olursa olsun. Özellikle mesela şeyleri test edin. Bazen bu işte sağa dön sola dön falan filan diyor ya, orada zaman kayması olabiliyor. Hakikaten yani o sırada sağa dönmeye kalktığın zaman ya yanlış araya giriyorsun ya da öyle bir ara yok. Yani sadece navigasyonla olmaz. Özellikle gece yolculuklarına bak, hep bu kazalar gece yolculuklarında meydana geliyor. Navigasyonla, navigasyon kontrolüne giderken, yani ona uyup giderken, hani gözler biraz daha yolda olmalı sevgili dinleyenler. 11-21 saatler, yoksa sıkıntı vallahi. Bak, kaçıncı kaza Amerika'da meydana geldi, bizde meydana geldi, bizde hatta ölümlü kaza meydana geldi. Orada yol yok, navigasyon oraya döndürüyor ve araba uçuyor gidiyor yani. Bir de onlar mesela veya ters yöne sokabiliyor seni zaman zaman. Çünkü bir de yollardaki araçlardan da veri alıyor biliyorsunuz. Kullananlardan birkaç kişi o hatalı yerden geçtiği zaman onun normal olduğunu düşünüyor. O şekilde kayda alıyor. Ve seni de o şekilde yönlendiriyor. Hayda, ters istikamet. Ya asibesi yok vallahi. Bunlar maalesef oluyor efendim. Bir adet Melis Fist dinleyelim. Hemen ardından devam edelim yine.

Melis Fis, Misket radyonuzdaydı. Hanımla beyler, namütün ay muhabbet devam ediyor. Bakınız, Amerika Ohio eyaletinde. Akşam saatlerinde bir pizzacı dükkanına giden 34 yaşındaki bir şahıs. Yok, hırsızlık değil. Akşam yemeği için tamam söyleyelim, ekstra sucuklu, işte bol malzemeli büyük boy bir pizza siparişi verdi. Siparişini teslim aldıktan sonra evine giden şahıs kutuyu açtığında hayatının şokunu yaşadı. Pizzanın üzerinde sucuk yerine mantar ve zeytin olduğunu gören öfkeli müşteri pizzayı aldığı gibi dükkana geri döndü. Abi ararsın söylersin, ne bileyim hani yani. Bir yanlışlık olmuştur, yanlış pizzadır belki, bilemiyoruz da beni dükkan ortamını. Dükkana hışımla giren ve tezgahlara bağırmaya başlayan şahıs personelin "Efendim çok özür dileriz, hemen yenisini hazırlayalım" şeklindeki sakinleştirici ve profesyonel yaklaşımını kabul etmedi.

Kan şekeri feci düşmüş. Belli yani, onun başka bir açıklaması yok. Öfkesi her geçen saniye daha da artan müşteri, bir yudum falan bir şey verseniz aslında toparlardı o. Abo, efendim belinden tabancayı çıkararak, tabanca Allah'tan kuru sıkıymış bu arada da. Dükkanda bulunan 3 çalışanı ve o sırada sipariş bekleyen 2 müşteriyi rehin aldı. Bak Amerika'da bunlar oluyor. Vallahi oluyor. Hani ne kadar saçma dersin ama maalesef artık hayatın akışında var yani bu. Al bizim gazete sayfalarını aç mesela. Yaşam haberlerine bak. Yaşam haberlerine bakıyorsun mesela. Yaşam haberi nedir böyle? Biraz daha böyle motive edici. İşte hani böyle güzel haberler falan. Seri halde cinayet. Seri halde cinayet yani. Ne demiştik? 3 çalışanı ve sipariş bekleyen 2 müşteriyi rehin aldı. Dükkanın kapılarını içeriden kilitleyen ve ışıkları söndüren şahıs bu. Hepten kafayı çizmiş bu. Dışarıdaki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polislerle müzakerelere başladı. Pizza üzerine mi? Abo bak, keskin nişancılar falan geliyor. Ortalık karışmış. Emniyet şeridinin arkasında da millet izliyor tabii. Millete de eğlence lazım. Korku dolu gözlerle operasyonu izlemeye başladı. Tamam, en sonunda evet anlaşmışlar. Hani adamın muhtemelen o sırada birkaç yudum bir şey yedi ve bir yumuşamış adam. Gözaltına alınmış. Herhangi bir yaralanma falan filan olmamış. Artık bol bol karakolda pizza ikram etmişlerdir. Hani abi al sen, bunlar hep bak açlıktan kurudun sen, kurudun deyip. Neyse, bir facia da olabilirdi. Evet, olabilirdi. Maalesef günümüzde bu kadar saçma şeylerden dolayı insanlar birbirlerine feci derecede zarar verebiliyor. Bunları defalarca okuduk, defalarca izledik hatta, ne yazık ki. Dünya öyle enteresan bir noktaya geldi. İyi burada kaza, bela, yaralanma olmamış. 11.27 saatler. Türkiye'nin en hayat dolu radyosu, Radyo S95.6 burası. Efendim şöyle bir Gökhan Özen dinleyelim. Ardından son yarım saate merhaba diyeceğiz. 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Reklamlardan sonra buradayız. Ayrılmayın lütfen.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
2: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
3: AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun Ekranı, AS TV.
4: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
1: Reklam. Radyo S.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.
5: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

0: Kuzu Kuzu radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namütün Ay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Şöyle bakıyoruz neler var neler yok diye. Yine efendim bol bol sıcaklık haberi var. Artık mevsimidir sıcaklık konusunda, hem uyarılar var. Bir de zaten bunları baya baya yaşıyoruz. Mesela bak, en sinsi tehlike sıcak çarpması denmiş. Burada enteresan bir detay var. Güneş çarpması ile sıcak çarpması arasındaki fark. Bak, sıcakların artması ile birlikte güneş ve sıcak çarpması vakaları da artıyor. Birbirine sıkça karıştırılan bu iki tablo belirtileri ve riskleri açısından önemli farklılıklar taşıyor demiş. Uzmanlar özellikle yaşlılar, çocuklar ve açık havada çalışanlar için erken müdahalenin hayat kurtardığını vurguluyor. Yani komple dikkat etmemiz gerekiyor. Vay, bana bir şey olmaz demek falan, o bitti o devir. Dediğimiz gibi yani güneşin ışınları bile artık bambaşka çarpıyor çarptığında. İlk müdahale hayat kurtarıyor demiş efendim. Bakınız, bu detayları geçelim. Sıcak çarpmasından şüphelenildiğinde vakit kaybetmeden 112 acil çağrı merkezi aranmalı. Sağlık ekipleri gelene kadar kişi serin bir yere alınmalı. Fazla giysileri çıkarılmalı ve vücudu soğutulmalı. Bilinci yerinde olanlara su verilebilir, ancak bilinç kaybı yaşayan kişilere ağızdan hiçbir şey verilmemesi gerekiyor. Çocuklar, ileri yaştaki bireyler, kronik hastalığı bulunanlar ve açık havada çalışanlar sıcak havalardan en fazla etkilenen gruplar arasında bulunuyor. Ayrıca spor yapanlar ve yeterince sıvı tüketmeyen kişiler de risk önemli ölçüde artıyor. Hani sıcak saatlerde dışarıda açık alanda spor yapmak özellikle. Açık renkli giyinmek önemli efendim. Bakınız, uzmanlar güneş ışınlarının en etkili olduğu 11-16 saatleri arasında mümkün olduğunca dışarı çıkılmamasını öneriyor. Açık renkli ve ince kıyafetler tercih edilmesi, geniş kenarlı şapka kullanılması, gün boyu düzenli su tüketilmesi ve ağır fiziksel aktivitelerin serin saatleri bırakılması da en etkili önlemler arasında gösteriliyor. Özellikle sıcak havalarda günlük su tüketiminin artırılması, vücudun doğal soğutma mekanizmasının sağlıklı çalışmasına önemli katkı sağlıyor denmiş. Yani su tüketimini biraz artıracağız. Yanında böyle maden suyu falan da arada. Bunlar da iyi olur efendim. Kaybedilen minerallerin tekrar geri alınması adına. 11-16 saatleri önemli. Hep söylüyoruz, ara ara marketlere gidebilir bu saatlerde. Bunlar da diğer öneriler. Marketler serin oluyor. Böyle banka şubeleri değerlendirilebilir. Bunlar da ufak böyle dipnot olarak aklınızda bulunsun. Hani o saatlerde illaki dışarı olmanız gerekiyorsa. Tabii ki mümkün olduğunca gölgelik ol, ama mümkün olduğu kadar da ağaç gölgesi önemli. Biz günümüzde her tarafı beton yaptığımızdan dolayı hani betondaki gölge pek sağlıklı bir gölge olmuyor ne yazık ki. Sadece güneşi görmüyorsan bu sefer de fırın etkisi yaşıyorsun. Hani bulabildiğiniz böyle ağaç maaç bir şeyler varsa onların altında dediğim gibi market turları falan atın yani. Bir su almaya girin markete, ama bütün market reyonlarını gezebilirsiniz bu esnada. Bunlar da ufak diğer tiyolar olarak değerlendirilebilir. 11.42 saatler Radyo S'te. Efendim, perşembe günü öğlenle buluşturuyoruz. Bakın, riskli saatlere girdik bile. Bundan sonrası 16'ya kadar ver yansın efendim. Bir adet blok 3 dinleyelim. Hemen ardından devam edeceğiz.
1: Mahmut Uçakcan.

Radyonuzdaydı. Haydi bakalım astroloji dünyasına şöyle bir gidelim. Bak ooo çok derin. Acısa da öldürmez diyorlar. Hayat onları asla yıldıramıyorlar. Dünyaya kafa tutan demir bilekli burçlar. Bu çok iddialı. Şimdi bu burçlardan olanlar duyunca şöyle muhtemelen bir göğüsler kabaracak şöyle bir. Omuzlar geri doğru gidecek yani. Evet o benim işte o benim. Bir de burçlarla ilgili böyle atarlı tutarlı şeyler denk geldiğinde burcumuzla alakalı onu falan paylaşırız değil mi story'de? Ya ben böyleyim. Hep de mükemmeliz. Hangi burçlarmış efendim bakınız bunlar. Neydi? Acısa da öldürmez diyorlar. Hayat onları asla yıldıramıyor. Dünyaya kafa tutan burçlar ilk sırada. Oğlaklar online mısınız? Şimdi herkes gerçi ben kafa tutuyorum der ama. Hayatta disiplin ve düzen denildiğinde astroloji dünyasında akla gelen ilk burçlardan biri şüphesiz oğlaktır diyor. Kendisine bir hedef belirlediği andan itibaren tamamen planlı ve programlı bir şekilde hareket etmeye başlar. Asla aceleci tavırlar sergilemez ve hayal ettiği sonuca ulaşabilmek adına sabırla ilmek ilmek çalışır demiş. Oğlak burcu bireyleri için başarı hiçbir zaman tesadüflerin eseri değildir. Başarı tamamen dökülen emeğin ve kurulan düzenli sistemin kaçınılmaz bir sonucudur diyor efendim bak. İlk kafa tutan burcumuz oğlak. İkinci burç, boğa burcu. Online mısınız boğalar? Boğa burcu doğasında barındırdığı muazzam sabrı ve hayata karşı gösterdiği sarsılmaz istikrarıyla azimli burçlar listesinde çok önemli bir yere sahiptir. Bir şeyi veya bir hedefi kalpten gerçekten arzuladığı zaman onun bu fikrinden ve kararından döndürülmesi neredeyse imkansızdır. Kafasına koyduğu hedefine ulaşabilmek adına belki yavaş ama son derece sağlam adımlar atmayı tercih eder demiş boğa burcu için. İkinci kafa tutan burç boğa burcuydu. Ve son burca geçiyoruz. Aa bizde yok. Bak kovalar da yok. Biz de demek ki kafa tutmuyoruz efendim. Biz kendi halinde naif. Üçüncü burç efendim. Akrep burcu. Üçüncü ve son burç. Akrep burcu sahip olduğu son derece güçlü iradesi ve asla vazgeçmeyen sarsılmaz yapısıyla girdiği her ortamda dikkatleri üzerine çekmeyi başarır. Yaşamda bir hedefe tam manasıyla kilitlendiği andan itibaren içindeki tüm enerjiyi, odağını ve gücünü eksiksiz bir şekilde tamamen o yöne doğru çevirir. Duygusal derinliği ve yoğunluğu son derece yüksek bir burç olan akrep aynı zamanda karakterinde devasa bir mücadele gücü barındırır diyor efendim. Bak akrep burcuna mensup bireyler için hayatta yenilgiyi kabul etmek sindirilmesi zor bir durum, sindirilmesi kolay bir durum kesinlikle değildir. En büyük kriz anlarında adeta yangın yerlerinde bile soğukkanlılığını son ana kadar korumayı başarır ve düştüğü yerden yeniden ayağa kalkmanın mantıklı bir yolunu mutlaka bulur demiş. Evet efendim, acısa da öldürmez. Hayat onları asla yıldıramıyor. Dünyaya kafa tutan demir bilekli burçlar bunlardı. Ama hakikaten çok iddialı ama yani. Oğlak burcu, boğa burcu ve akrep burcu. Bu burçlardan biriyseniz böylesiniz. Değilseniz işte böyle ne bileyim hani dünya bizi sürekli boyun eğen. Hani böyle git dediklerinde giden, gel dediklerinde gelen. Diğer burçlar olarak biz de bunu temsil ediyoruz. Efendim 11.48 oldu saatler Radyo S'te. Yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz artık. Şimdi şöyle bir adet Tuğçe San dinleyelim. Hazır sıcaktan falan da bahsettik. Ardından yavaş yavaş programı toparlayalım yine bugün.

0: Tuğçe Sağ'ın Güneş'ten Sıcak Radyonuzdaydı. 11.54 saatler. Efendim gitme vakti geldi. Perşembe gününü paylaştık sizlerle. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. Gün içinde Instagram'dan Mahmut Uçakcan diye bakarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Ve bendeniz Mahmut Uçakcan. Sizleri yarın saat 10'da yine burada Radyo Este Türkiye'nin en hayat dolu radyosunda namütenayi muhabbette bekliyor olacağım. Umuyorum sizler de oralarda olacaksınız. Yarın sabah yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.
1: Hoşça kal. Düşman beldenin yaman güzel.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sundu.
1: Reklam. Radyo S.
2: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
3: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
1: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
4: Bu hilal sensiz olmaz.
0: Reklam. Radyo S. Sia Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Sia Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Sia Otel Termal ve Spa, Tuncay'la Güne Bakan'ı sunar.

Geldik yine radyolarımızın başındayız. Birbirinden güzel, eski ama eskimeyen, unutulmayan şarkıları dinleyeceğiz. Tam bir saat boyunca yine 90'lara gideceğiz. 95.6 radyosundayız. Günlerden Perşembe, günün ortasını biraz geçmişken. Güzel, keyifli şarkılarla sizlerleyiz. Tam bir saat boyunca 90'lar, ardından da yenilerle saatlerimiz 15'i gösterene dek sizlerleyiz. Levent Yüksel, İyi Kalbim, 93 yılı Beni Bırakın'la açtık. Hemen ardından da 94 yılından Sertab Erener burada. Levent Yüksel'in vokaliyle Sevdam Ağlıyor'la. Herkese merhaba. Hoş geldiniz programımıza.

Sevgili İknur Tam Levent Yüksel'in Beni Bırakın'ı çalarken Mecizir yazmış ve göndermiş bana. Söz vereyim ya da hatırlatırsan yarın Mecizir'le açarız programı. Ama bugün Levent Yüksel'in Beni Bırakın şarkısını sana göndermiş olalım. Sevgili Arif, Hatice ve Mehmet Ata beni dinliyormuş. Onlara da selamlarımı gönderiyorum. Radyo S mikrofonları aracılığıyla İzel Çelik Ercan'dan. Madem üçü birlikteler, bu şarkıyı göndereyim onlara. Özledim İzel Çelik Ercan, Arif, Hatice ve Mehmet Ata için söylüyor.

Neriman demiş ki anneciğimle birlikte izliyoruz, dinliyoruz. Ve Yıldız Tilbe'den bir şarkı istiyoruz. Şarkıyı da bana bırakmışlar, en sevdiğim istek tarzı. Sanatçıyı siz söyleyin, şarkılar benden. Aslında öyle bir program yapmak lazım. Ama o kadar çok sevilen ve bilinen şarkısı var ki bugün dedim acaba hangisini çalayım? Çok fazla dönmeyen, çalmayan şarkılarından bir tanesiydi. Neriman ve annesine gitti. 94 yılından Sevdanın Tadı, Yıldız Tilbe.

ihtiyacım var Mustafa Sandal. Yine aynı yıl yayınlamış bu albümü Mustafa Sandal Yıldız Tilbe ile. İkisinin de ilk albümleri 1994 yılına ait. Çok fazla bilinmeyen ama zamanında çok fazla dinlenen şarkılardan bir tanesi. Kısa bir reklam arası öncesi Melis Sökmez. Maçka. Şimdi burada.

0: Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo S.
1: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
0: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. siyahotel.com.tr.
2: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
3: 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
4: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
5: Bu hilal sensiz olmaz.
0: Reklam.
6: Radyo S.
0: Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

0: radyo başında olanlar. Sevgili Mahmut, Seden Gürel'den Çalkalı'yı istemiş. Dün iki şarkı vardı, birini çalmıştık, biri kalmıştı Mahmut. Ona ne oldu? Yo, üç şarkıymış dün. Vay vay vay. Yakında Mahmut yapacak tüm ilk saatin playlistini. Arada böyle fırsat buldukça ben çalacağım. Ama yazın siz ya, yazın. Üç olsun, beş olsun. Aralarından seçeriz, bir şekliyle çalırız biz de. Siz isterseniz de ben çalmaz mıyım? 98 yılından yine Bir Başıma adlı albümden Elveda ile geldi Metin Arolat. Andık sevgiyle, saygıyla. Hemen ardından da Mahmut'un isteğiyle Ezgi ve Ömer'e gidecek şarkı. Seden Gürel ve Çalkala.
1: Bursa Radio S.

Bu şarkıda tüm Mirkelam severlere gitti mi gitti tavla 95 yılı. İyi kalbim albümle aynı ismi taşıyordu Mirkelam. Sözü ve sesi kendisine İskender Paydaş düzenlemesine imza atmıştı. Yavaş yavaş ilk saatin sonuna doğru yaklaşıyorken slow gelen istekleri çalmadım bugün arkadaşlar. Var aralarda slow şarkılar isteyenler ama tam gaza basmış ve hızlı gidiyorken öyle de bitirelim istiyorum ilk saati. Sevgili Cahit abim hala dinliyorsan bu şarkı benden sana gelsin. Selda Bağcan zilleri taktı, çıkı çıkı yaptı. Ziller ve ipler.

Fark ettim ki bugün çaldığım sanatçıların genelde ilk albümlerinden seçtim şarkıları. Genelde ama hep öyle değil tabii ki. Onlardan biriydi Kenan Doğulu'dan Vurgunum Sana. Yaparım Bilirsin adlı albümün en sevilen şarkılarından biri, en azından benim adıma. Bitirelim mi 90'ları? Son şarkıyı Sezen Aksu'ya ayırdım. Onun da 91 yılında yayınlanan Gülümse adlı albümün açılış şarkısı. Sözler Aysa Gürel, beste ve düzenleme On Notunç. Ve hadi bakalım. Kısa bir reklam. Reklamlardan sonra yenilerle devam edecek Güne Bakalım.

0: hayatına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
0: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, AS TV.
2: Hayatta her şey bekleyebilir, sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
1: Reklam. Radyo
0: S. Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, İyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

İlk saatte istenen slow şarkılardan bir tanesi. Tabii ki ilk şarkılar. Hareketli olunca reklamların hemen ardından Büşra'nın isteğiyle bir Gökhan Kırdar klasiği yaptık. Şöyle bir 90'lara giderek üstüme basıp geçmeyle başladık ikinci saate. İkilem burada Tuğba Yurt'la beraber bir fiil çalışma, bir düet şarkı. İçiyorum ikimize, kaderimize. İkilem ve Tuğba Yurt.

Yine ilk saate istenilen şarkılardan bir tanesini çalacağım. Diyorum ya, slowları çalmadım diye. Ama birden nostaljik değil yani. Yeni şarkılardan. Ta ki seni görene kadar. İstek sahibine gitti bile.

38. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması Haftası Tümüz ile devam ediyor. Ve bugünkü programda Kültür Parkı Açık Hava Tiyatrosu'nda saat 21'de İnegöl Rumeli Kültür Derneği Halk Dansları Topluluğu gösterisiyle başlayacak oyunlar. Ardından Macaristan, Bursa Anka Kültür Sanat Spor Kulübü gösterisi, Meksika, Bursa Kılıç Kalkan Folklor ve Turizm Derneği gösterisi, Moldova ve Bursa Rumeliler Halk Dansları Derneği ilk bölümde sahneye çıkacak ekipler. Hemen ardından Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği Bursa Şubesi Halk Oyunları Topluluğu, Osman Gazi Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu, Namık Kemal Halk Oyunları Spor Kulübü ve Rusya Kültür Parkı Açık Hava Tiyatrosu'nda gösterilerini sunacaklar saat 21 itibariyle 38. Uluslararası Altın Karagöz Haftası'nda. Nilüfer Podium Park, Yıldırım Belediye Meydanı'nda ve Osman Gazi Hanlar Bölgesi'nde saat 17.30 itibariyle ülkeler ve Bursa'dan da yine topluluklar, gruplar gösterilerini sunacaklar bizlere. Bursalılara ücretsiz olarak da izleyebileceksiniz. Ayrıca Açık Hava Tiyatrosu'ndaki gösteriler biletle giriş ama ücretsiz. Yani ücretsiz biletlerinizi bu biletten temin edebilirsiniz.

0: Cem Yenel, evet evet, şarkısıyla bizlerle birlikteydi, yenisiyle.
1: Evet, evet, evet.
0: Frank Herbert'ın bilim kurgu başyapıtı olarak anılan roman serisinden uyarlandı Dune. Üçüncü filmi Çöl Gezegeni Bölüm 3. Yeni fragman yayınlanmış. Fragmanı izletemiyorum ama notları var, onları ileteyim sizlere. Dune Çöl Gezegeni Bölüm 3, İmparator ilan edilen Paul Atreides'in evren üzerindeki mutlak hakimiyetini pekiştirirken kendi adına başlatılan kutsal savaşın getirdiği yıkım ve kendisine karşı kurulan geniş çaplı bir komployla yüzleşmesini anlatıyor. Ben serinin ilk iki filmini o kadar güzel ve o kadar çok beğenerek izledim ki.
1: Evet, evet.
0: Üçüncüsünü merakla bekliyorum bu arada. İlk iki filmi Dune serisinin ilk kitabından uyarlanmıştı. Bu üçüncü film ise serinin ikinci kitabından. Dune Mesihinden yaşananları anlatıyor.
1: Evet, evet.
0: Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Javier Bardem gibi isimler var yine filmde. Bu son filmin bir sürpriz ismi var. Robert Pattinson. Hikayede kritik bir rol üstleniyormuş. Merakla beklenen Dune Çöl Gezegeni Bölüm 3 18 Aralık'ta yakınmış. Vizyona girecek yine Amerika ile aynı anda. Ülkemizde de. Derya Uluğ'un son günlerde listelerin zirvelerinde olan şarkısı Şımarık'la devam ediyoruz Güne Bakana.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

Can Mengüç, Çaykaram'la bizlerle birlikteydi. Aslında başka bir şarkı seçmiştim sıradaki şarkıyı ama böyle zurnalar falan girince sonunda hemen değiştirdim çünkü çok güzel gidiyor ard arda. Hangisi derseniz Tuğba Özerk ve Efe.

0: Çağ Gezegeni Aralık ayında İsa. Peki bu hafta acaba yarından itibaren sinemalarda hangi filmler var diye? Sadece isimlerini söyleyeceğim çünkü ayrıntılarıyla yarınki programda zaten ileteceğiz. Uzun süredir beklediğim bir film var ki Moana. Yıllar öncesinde animesini izlemiştik sinemalarda. Şimdi canlı çekim yeniden uyarlamasıyla yarından itibaren gösterime girecek Dwayne Johnson. Bu arada başrolde bu filmde Kötü Ruh Cehennem Ateşi. Yıllar öncesinden günümüzde öykü hala devam ediyor. Kötü Ruh'u bilenler biliyor. Ve şimdi yeni macerasıyla yarından itibaren korku ve gerilim severlere sinemalarda olacak. Bir diğer film ise Willem Dafoe'nin uzun süredir sinemadan uzak kalan bir ismin yeni filmi Doğum Günü Partisi. Bir yabancı filmimiz daha var, Çöl Savaşçısı. Macera, aksiyon ve savaş filmlerinden hoşlananlara. Bu dört yeni yabancı filmin yanında üç tane de yerli yapım var. İlki bir dram. Hande Doğan Demir ve Erdem Kaynarca'nın başrollerini paylaştıkları Hatırladığım Ağaçlar. Diğer iki film ise yerli korku filmleri. Biri Sır Bedel, bir diğer ise Tatil ismiyle yarından itibaren sinemalarda gösterimde. ...14.31 aslında reklam arası gelmiş ama bir şarkı çalayım ondan sonra reklamları yayınlayalım.
1: Kaçtın nasıl gözümden?
0: Sakiler burada. Onların şarkısı ise Gamze'nde.

0: Uludağ manzarasına karşı huzuru yeniden keşfedin. Siyah Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: Radyo S.
0: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
1: Reklam.
2: Radyo S.
0: Siyah Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa'nın sunduğu Tuncay'la Güne Bakan devam ediyor.

Konser performanslı şarkılar gerçekten çok seviliyor. Sadece canlı kayıtlar değil, yapay zeka ile üretilenlerde de özellikle böyle çalışmalar yapılıyor. Bir Rafet Erroman şarkısı, Yalancı Şahidim. Edis Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda seslendirdiği haliyle sundu bizlere. Ardından bir istek şarkısı var. Kırmıyoruz, hemen gönderiyoruz. Hadise, Ara Beni.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan Millet Bahçesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali 9 gün sürecek. Festivalin 3. gününde Demet Akalın sahne almış. Bursa'da da çok beğenilmişti, çok sevilmişti ama orada sonrasında sosyal medyada linç çamuruna tutulmuş Demet Akalın. Akalın'ı dinlemeye gelen binlerce kişi playback şokuyla sarsılmış ve hüsrana uğramış. Konsere gelip bu manzarayla karşılaşan insanlar tepkilerini sosyal medyada göstererek Demet Akalın'ın playback performansını eleştirmiş. Demet Akalın da katıldığı bir program öncesinde açıklamada bulunmuş, tükenmişlik sendromuna girdiğini iletmiş. Habere göre Akalın aşırı yoğun konser takviminin kendisini yorduğunu ve bugüne dek yapılan anlaşmaların dışında teklifleri kabul etmediğini dile getirmiş. Bursalılar bilmiyorum, ben gitmedim, izlemedim Demet Akalın'ı ama nasıldı? Burada da öyle bir playback sorunu yaşanmış mıydı? Artık bu haberler tabii ki basına yansıyınca o da tepkisini bundan sonra konser vermemekle dile getirmiş oldu. Demet Akalın artık 4 mi diyeyim, 5 yıl önce mi diyeyim, bir Onur Özdemir şarkısı seslendirmişti. O şarkıyı hatırladım birden. Çalmak istedim, böyle yazın tam ortasında paylaşmıştı bizlerle. Şarkının adı da Nostalji.

Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu 18 Temmuz Cumartesi akşamı unutulmaz bir müzik ziyafetine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Alternatif rock sahnesinin en özgün gruplarından adamlar, enerjileri ve derinlikli şarkı sözleriyle dinleyicileriyle buluşacak. Koca yaşlı şişko dünya, acının ilacı, döndürüyor gibi hitleriyle gönüllerde taht kurdu onlar. Blues, rock'n'roll ve hatta hip-hop etkilerini harmanladıkları eşsiz tarzlarıyla sahnedeki yerlerini alacaklar. Grubun sahne performansı ve dinleyiciyle kurduğu samimi bağ, bu konseri kaçırılmaması gereken bir deneyim haline getiriyor. Adamların müziği sadece kulaklara değil, ruhlara da dokunuyor. Bu özel gecede adamların dinamik ritimleri ve düşündürücü sözleriyle kendinizi müziğin akışına bırakacaksınız. 18 Temmuz Cumartesi saat 21'de Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda adamlarla müziğe doyacaksınız. Biletleri tükenmeden alınız.

ve bir diğer konser. Konserlerin tarihi yaklaşınca ki haftaya cumartesi ve pazar üst üste iki akşam Kültür Parkı Açık Hava Tiyatrosu'nda Adamlar cumartesi, pazarsa Melike Şahin sahne alacak. Bu şarkısı dahil en sevilen şarkılarını yine Bursalılar için seslendirecek. 19 Temmuz pazar saat 21'de Melike Şahin konseri Bursa Kültür Parkı Açık Hava Tiyatrosu'nda sizlerle. Biletlerse satışta. Bu şarkıyı çalacağım, ardından da Tarkan bizlerle birlikte olacak ve bu iki şarkıyla bugünlük de veda edeceğim. İyi bir gün, iyi bir akşam diliyorum herkese. Yarın haftanın son programında aynı saatlerde birlikte olmak dileğiyle. Sevgiyle kalın, kendinize iyi ve hoş bakın.

Tel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Siyah Otel Termal ve Spa, Tuncay'la Güne Bakan'ı sundu.

0: Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
1: Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
4: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Reklam. Radyo
1: S. Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.

Reklam. Radyo S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365. Bursa'nın kalbinde, şehrin gürültüsünden uzak bir mola. Şehrin en yeni, tek sağlık spasıyla tanışın. Siyah Otel Termal ve Spa sizi termalin rahatlatıcı gücüyle buluşturuyor. Geniş ve konforlu odalar, dinlendirici spa alanları, keyifli bir konaklama deneyimi. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0224 324 44 44. Kendinize küçük bir iyilik yapın. Siyah Otel'de dinlenin, yenilenin, iyi hissedin. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AsTV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz. Reklam.

0: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
1: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: Reklam. Radyo
1: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
4: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol, kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklam. Radyo S.
1: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
2: Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 73 65.
3: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

0: Reklam. Radyo
1: S. Lezzet bir gelenektir. Taze, kaliteli ve lezzetli kuru yemiş, kahve ve pastanın markası Şafak'tır. 50 yıldır aile geleneklerimizi yaşatıyoruz. Şafak Kahve, Pasta, Kuru Yemiş, Bursa'da Hürriyet Mahallesi'nde. 0534 844 7365.
2: Sia Otel Termal ve Spa, şehrin kalbinde modern lüksü şifalı termal suyla buluşturuyor. Yeni nesil mimarisi, zarif odaları ve kişiye özel spa ve terapi ritüelleriyle bedeninizi yenilerken ruhunuza da dokunuyor. Uzman terapistler eşliğinde masaj, termal havuz ve özel bakım alanlarıyla ayrıcalığı hissedin. Sia Otel Termal ve Spa. Lüksü yaşayın, şifayı hissedin. siaotel.com.tr.
3: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: seni.
1: Reklam. Radyo S.
2: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
3: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
4: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV. 112.
1: Acil çağrı merkezi, acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı, acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Reklam. Radyo S.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranı söndürün. İçeride çocuklar var.
2: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve yoklu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan
1: değilsin. Bursa Radio S.

0: Reklam. Radyo
1: S. Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı As TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca As TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
0: Reklam.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

nasıl etmeliydi ağlayabilmeli farkına bile varmadan. Nasıl etmeliydi ağlayabilmeli ayıpsız aşikare yağmur misali. Neylersin alışkanlık? İçin kan ağlarken yüzün güler. Dikili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum, erişmek ne müşkülmüş meğer. Anneler gibi.

olunca mümkün değil yaşayamam ayrı kalınca. Bir başıma ben alışamam